eslatam, eslatam. Qashingda sind, barcha bo'ldi yurakim o'zgasa end. Yo'qma meni kerakim, tark etish qiyin. Qanchalar og'ir bu dardik

Drive-Show. Dusan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.